0: gözün bacası, ne gündüzü belli ne de gecesi.
1: Ağzı ballı.
0: Yıllar yıldır şu Almanya.

0: Yaptım koskoca ırmak. Madem Taksim'imde var susuz durmak.
1: Vay deli vay.
0: Senin bahsettiğin yeğenim ojeli parmak. İçi nasıl?

0: her sabah ateş kesmiş şu beydeki her sabah taş kolmamış şu koskoca kar sabah
1: vah beni vah
0: köylere git.